başında, ey saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında.

Sen övün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken, gülleri koklarken hatırla.

saat başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken, gülleri koklarken hatırla.

0: saat başında, her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden. Kahreder hasretin beni derinden. Sen dedin bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla beni.

açım elbiciğini. Bilemedim sevginin, hayat bu mu, aşk bu mu?

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Bana sen lazımsın. Bana sen lazımsın.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.

0: boğazında düğümlendi. Aşk adına sitemlerim, hesap mahşerdedir dendi. Gider orada beklerim.
1: En hit şarkılar 24 saat radyo sahilde. Körfez'in en güçlü sesi.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Zerreler ayrılır, biz ayrılmayız. Zerreler ayrılır, biz ayrılmayız. Bedenim ufak bin parça olsa, zerreler ayrılır, biz ayrılmayız.

Kaçıncı sen değilsin başkası? İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

gecenin baş ucunda, sen yoksun yanımda. Hani bizim aşkımız, hani bizim sözümüz, böyle mi olacaktı? Hani bizim aşkımız, hani bizim sözümüz, böyle mi olacaktı?

yazısıydım. Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı?

Arda Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo Sahil.

Mesut Süre'yle ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: açmayıp ne yapayım?
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

Yaparım mektup yaz, beş dakika ayır da, su serp yanan bağırma, sağlığını duyur da, yaban gülü gibi.

olmasa. Yalvarırım mektup yaz, 5 dakika ayır da

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Arabam! Arabam!

0: 24 saat hiç müzik.
1: Doesn't mean.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyosahil.com.tr.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
8: Tam 95'te.
7: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı Karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklamlar bitti.
6: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
2: Radyo Sahil, tam 95'te.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
2: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo Sahil.

Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi

0: kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554-907-1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Reklamlar bitti.
3: Tarifesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil Tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Sen de ol.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Reklamlar bitti.
6: Kafesin en güçlü sesi.
7: Radyo
6: Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

paçamı olacaktı. Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Burası Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Ya ki bir sen eksiktin zaten. Ya ki bıkıp zili çalayım hemen. Ya da çekip gideyim görüşemeden. Ya ki yolları sel alsın. Alem aylarca güneşsiz kalsın. Ya ki kuşlar uykuya dalsın.
2: Yağmur yağar inceden. Seni gördüm pencereden. Nedir bu acelen? Niye geldin?

yeterli. Dilim kurudu, anlatamadım derdimi. Bazen soğuk taştım, döküldüm yerlere. Dilim kurudu, anlatamadım derdimi. Sardım kendimi kalın.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil.

0: Adında bir künefe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Reklamlar bitti.
7: Farfesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Nefesinin en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Willkommen.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: tacını, şu garip Türk'ün gücünü göreceksiniz. Görün mazlumun öcünü, kralı tahtı tacını, şu garip Türk'ün gücünü göreceksiniz. Görün mazlumun öcünü, kralı tahtı tacını, şu garip Türk'ün gücünü göreceksiniz.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Reklamlar bitti.
5: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil Tam 95'te.
6: Hasret vuruyor gecenin koyununda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: coğrafyasının en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Ya, yeah, yeah, yeah, yeah, aya. Ya, ya, ey gece gündüz, ya.
2: Spankito.
1: Ya, ya. Gece gündüz para peşinde, North

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
4: Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir gönlüm var akıllanmaz. Aşk ile dolmayınca durmaz.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri özenle seçilmiş kuru yemişler.

0: geç dostum. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Allah, şöyle bir 9-8 ile açalım istedim bugün programı. Öyle de bitiririz belki, belli olmaz. Hani 3 saat boyunca benden ayrılmayın lütfen. Radyo Sahil'de kalın. 95 frekansında kalın. Ya böyle güzel şarkılar dinleyeceğiz bugün. Enerjimize enerji katacağız. Yeni bir güne başladık. Belki de yeni umutlarla başladık. Umutlarımız hep yeşil kalsın sevgili dostlar. Gecelerde. Bak, söylemek bedava. Oynamak da bedava ama hani yeriniz müsaitse sonra bir deli demesinler size ortalıkta oynuyorsunuz diye. Denge Fit sponsorluğunda açıyorum programı. Denge Fit çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar. Yine bütün esnafımıza aynı şekilde hayırlı müşteriler, bol kazançlar. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir çatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk olsun efendim. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet, şarkılarımı seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'deyiz. Evet, şarkının... Şarkıyı dinletemedim size. Şöyle başa alacağım bak. Hemen başa alıyorum. Ya bugün ne kadar sıcak. Yine yürüyerek geldim. İnanılmaz sıcak. Yine kafama güneş mi geçti? Ne yaptı? Bilmiyorum artık.

şöyle 9-8 ile açmak iyi geldi vallahi hepimize, değil mi? Şöyle bir kendimize geldik mi? Öğlen yemekleri tabii ki çalışanlar için yendi. Belki çaylar, kahveler alındı. Bir rehavet çöktü üstümüze. Ama şöyle bir 9-8 ile evet kendimize geldik. Efendim Denge Fit sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi sizi sizden çok düşünen artık Denge Fit var diyeceğim. Boşuna demeyeceğim. Çünkü artık kadınımız da erkeğimiz de gerçekten böyle yoğun bir şekilde çalışıyor. Eve geliyor. Yemek yapılacak. Şimdi bey sen mi yaparsın? Hanım sen mi yaparsın? Şöyle bir özellikle gençler bunu çok yapıyor. Bugün yemek sırası sende. Temizlik sırası bende. Vallahi iyi de yapıyorlar. Hayat müşterek, ortak. Kadın da çünkü dışarıda çalışıyorsa evde de hayat müşterek olmalı. Tabii dışarıdan sipariş verme olayları tabii ki çok arttı artık. Üşendiğimiz için, yorulduğumuz için mutfağa bazen girmek istemiyoruz. Canımız yemek yapmak istemiyor. Ama tabii ne yediğimiz yani o kadar önemli ki. Çünkü önce sağlık deyince benim aklıma beslenme geliyor. Beslenmeni düzgün yaparsan sonra yanına böyle işte vitaminlerini eklersin, sporunu eklersin. Önce sağlıklı besleneceğiz. Bunun da şu an Ali Ağa'da tek adresi Denge Fit diyebilirim. Gıda mühendisiyle birlikte hareket ediyorlar. Efendim ne yediğinizi, ne kadar yediğinizi hani porsiyonunuzda gramajınıza kadar hesaplayarak size gönderiyorlar. Neye ihtiyacınız varsa gün içerisinde kaç gram yemelisiniz, ne kadar işte hangi öğünde ne yemelisiniz, bunların hepsini böyle birlikte istişare ederek gidebilirsiniz Denge Fit'te efendim. Trend Yolgo ve Yemek Sepetindeler. Buradan sipariş edecekseniz eğer Serap'la hayata dair yazmayı lütfen unutmayın. Çünkü çok güzel bir jest yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. İçeceğiniz yanında hediye gelecek. İletişim numaraları 0531 566 49 93. Instagram Dengefit Yemek. Efendim günlerden cuma, günlerden magazin dünyası. Bakalım birazdan magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş. Son hafta haberleri sizlerle olacak.

Efendim, şimdi magazin dünyasında geçen hafta en çok üzüldüğümüz yine magazin haberlerinden bir tanesi. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ani ölümü oldu. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi kendisine. Kılıç'ın 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül gözyaşların içinde kaldı. Öncelikle ünlü oyuncu Serhat Kılıç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tabii şimdi diyorum ya, öldükten sonra insanlar tabii bir de evde tek başına ölü bulununca bir takım işte neden öldü, nasıl öldü, hala bu konuşmalar yapılıyor. Netleştiğinde de hepimiz işte kimisi yani uyuşturucu var, şu var, bu var dedi ama tabii bunlar varsayımlar üzerine konuşmalar. Ortaya çıkacak, bakalım neden öldü.

0: Efendim, Tan Taşçı'yla devam ediyor program. Manisa'ya sevgiler gönderiyorum sevgili Buket Hanımcığıma. Buket'in istek şarkısı Tan Taşçı sizin için ve tüm sevdikleriniz için seslendirsin.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Efendim şimdi dengeli, sağlıklı beslenmek deyince böyle hep aynı şeyleri yiyecekmiş gibi aklınıza gelmesin. Çünkü Denge Fit'te menüler her hafta yenileniyor ve farklı seçeneklerle karşınıza çıkıyor. Bir gün kebap, başka bir gün deniz ürünleri, farklı bir gün gün tabağı, pizzası, ev yemekleri. Aklınıza ne gelirse Denge Fit'te hepsi var. Sadece sağlıklı beslenme anlayışına uygun, özenli ve dengeli şekilde hazırlanıyor bu yemekler. Yani sağlıklı beslenirken sürekli aynı yemekleri yemek zorunda değilsiniz. Sevgili dostlar, Denge Fit'te hem çeşitlilik, hem lezzet, hem de sağlıklı beslenme hepsi bir arada. İsterseniz düzenli bir üyelik sağlayabilirsiniz. İsterseniz de günlük sipariş olarak sabah, öğle, akşam şeklinde ya da ara öğün şeklinde verebilirsiniz siparişlerinizi. Denge Fit iletişim 0531 566 49 93 Trendyol Go ve Yemek Sepeti'ndeler sevgili dostlar. Siparişinizi verirken Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında bedava gelecek, hediye gelecek. Instagram Denge Fit Yemek.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, kısa bir reklamdan sonra bir istek şarkısıyla döndüm. Mabel Matiz, ya bu işler ne diyecek? Yine her zaman olduğu gibi çok uzaklara gidiyor. Ekvator'a, sevgili Isitro'ya sevgiler gönderiyorum. Şarkı senin için geldi.

Efendim, Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi sizi sizden çok düşünen artık Aliağa'da Dengefit var. Sporcu beslenmesi yapıyorsanız, alerjik beslenme yapıyorsanız ya da diyeti anlamında beslenme yapıyorsanız, her türlü beslenme için Dengefit sizin yerinize sizi düşünüyor. İsterseniz aylık üyelik olarak iletişime geçebilirsiniz ya da günlük porsiyonlarınızı alabilirsiniz. Trend Yol Go ve Yemek Sepetindeler. Efendim, başında bir gıda mühendisiyle hareket ediyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Yani tabağınızda ne olduğunu bilerek, görerek ve hissederek yiyorsunuz diyebilirim. Gramajına kadar düşünüyorlar. Sizle birlikte istişare ederek günlük ne kadar porsiyona ihtiyacınız var ise Dengefit tabaklarınızı o şekilde hazırlıyor. Trend Yol Go ve Yemek Sepetinden sipariş verirken Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye olarak gelecek. İletişim 0531 566 4993, Instagram Dengefit Yemek.

lira. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Efendim, şimdi magazinle devam edelim. Ece Erken haberiyle. Gökhan Çınar'ın programına çıktığı, yaptığı açıklamalar tabii ki olay oldu. Ece Erken'in Türkiye'yi terk ediyor, Dubai'ye yerleşiyorum. Ülkemi çok seviyorum ama bazen geleceği göremiyorum. Her an kötü haberle uyanacakmışım hissi var. Bu kaygıyı azaltmak ve oğluma daha uygun bir yaşam sunmak adına gitmek istiyorum demiş programda. Böyle deyince de tabii ki magazin dünyasının şöyle ilk herhalde üçüne oturdu Ece Erken. Yani tabii ki herkesin kendi tercihi, kendi seçimi. Biraz izledim programı. Artık tabii insan anne olunca önce çocukları geliyor. Çocukları için ne iyiyse, ne hayırlıysa o şekilde hareket ediyor. Ece Erken de bence iyi bir anne ki bu şekilde düşünmüş işte çocuğum için. Yani genelde de hani böyle dil okusun, dili iyi olsun diye birçok ünlü artık böyle yurt dışına yerleşmeye başladı. Evet, şimdi Manifest'ten bir şarkımız var. Manifest'in bu güzel şarkısı Buket Hanım'dan kız kardeşi Nisa Hanım'a gidiyor. Yine tekrar Manisa'ya sevgiler gönderiyorum. Sevgili Nisa için geliyor. Nisan için geliyor şarkı.

Efendim, DengeFit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi sizi sizden çok düşünen artık Aliağa'da DengeFit var. Artık hayat şartları malum, böyle girip böyle yemek yapmak gerçekten bazen çok zorlanıyor insanlar ve dışarıdan sipariş etmek zorunda kalıyoruz ister istemez. Tabii ki ne yediğimiz, ne kadar yediğimiz, tabağımızda ne olduğu o kadar önemli ki sevgili dostlar, sağlık beslenmeden geçer diyoruz öncelikle. Ne yediğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi DengeFit'in başında bir gıda mühendisi var. Öncelikle bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Gerçekten yediğiniz ürünler kalite kontrolden geçerek önünüze geliyor. Sağlıklı pişirme teknikleri kullanıyorlar. Böyle dengeli beslenme, işte sağlıklı beslenme deyince hep aynı öğünü yiyecekmişsiniz gibi de düşünmeyin. Her hafta menüler değişiyor ve canınız o an gerçekten birçok şeyi, yani istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Yani illa sebze ya da ne bileyim işte sporcu beslenmesi deyince şey geliyor ya aklına, tavuk pilav, tavuk pilav, öyle bir şey yok. Her türlü beslenmeniz için gerçekten doğru tekniklerle pişirdiğiniz zaman zaten o yemek size sağlıklı bir şekilde geliyor ve her şeyi de özenle seçiyorlar. Bunu da söylemek isterim. Trendyol Go'dalar, yemek sepetindeler. Aylık üyelik açtırabilirsiniz ya da öğün olarak sipariş edebilirsiniz. Siparişinizi verirken Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında bedava gelecek. Çok teşekkür ediyorum DengeFit'e. Efendim, iletişimde 0531 566 49 93. Instagramlarını da ziyaret edin. DengeFit Yemek.

başka yürek gerek ama. Efendim, dengeli ve sağlıklı beslenmenin artık tam zamanı. Çünkü sizi sizden çok düşünen Denge Fit var artık Aliağa'da. İsterseniz öğün olarak sipariş edebilirsiniz ya da aylık üyelik açtırabilirsiniz. Trend Yol Go ve Yemek Sepetindeler. Sipariş verirken lütfen Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. İçeceğiniz yanında hediye gelecek. Instagram Denge Fit Yemek, iletişim 0531 566 49 93 sevgili dostlar. Alerjik beslenmeden tutun sporcu beslenmesine, özel diyet beslenmeye kadar, detoks içeceklere kadar aradığınız her şey ve böyle haftalık gerçekten menüleri de değişiyor ve sağlıklı pişirme teknikleriyle önünüze kadar, evinize, iş yerinize geliyor yemekleriniz. Evet, Denge Fit sponsorluğunda bu bölümün son şarkısı Mustafa Sandal, Aşka Yürek Gerek diyor. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından kaldığımız yerden ikinci bölümde tekrar sizlerle olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 10.

İkinci bölümden tekrar merhabalar sevgili dostlar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Varis'e bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat 16'ya kadar sizlerleyim. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve şarkımız onlar için gelsin.

Efendim, Ali Ağa'ya çok yakın bir konumda, lokasyonda. Ali Ağa'nın dışına çıkmak istiyorum ama çok da uzaklaşmak istemiyorum. Yakın olsun diyorsanız şahane bir mekan, Loça Restorant'tan bahsedeceğim. Çakmaklı sahilinde, denize sıfır konumda efendim. Şöyle hani uzansam denize dokunacağım dediğiniz anlar olur ya. Aynen öyle, manzarasıyla gerçekten büyülüyor. Yine böyle havalar çok güzel gidiyor. Sabahtan gidip denizinize girebilirsiniz. Birbirinden güzel menülerinden faydalanabilirsiniz. Cuma, cumartesi akşamları canlı müzik var. Canlı müzik sevenler için de duyurulur. Birbirinden değerli sanatçılar çıkıyor. Loça Restoran Çakmaklı sahilinde. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2 Çakmaklı, Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restoran.

Efendim, magazin dünyasıyla devam edelim. Şimdi Zor, Sen Gibi, Mühürlü Kaderim şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev. Üzücü haber gelmiş. Şarkıcının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı belirtilmiş. 57 yaşındaki şarkıcının yoğun bakımda olduğu öğrenilmiş. Sevgili Nive, çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şarkılarını dinlemeye inşallah devam ederiz. Çünkü çok daha genç de bir yaşta bir an önce şifalansın inşallah.

Efendim sevgili Özlem 3 gündür programda yok çünkü yeni bir eve taşınma telaşındaydı. Çok şükür ki dün itibariyle evine taşındı. Güzelliklerle otursun, sağlıkla, huzurla otursun ailesiyle birlikte inşallah. Şimdi tabii ev yerleştirme derdinde. Beni dinliyormuş ve Tantaşçı'dan Gidişat şarkısını ikinci kez çalıyorum programımda ama tabii ki istek olunca başım üstüne sen, sevgili Özlem'e, değerli eşine ve oğluna gelsin bu güzel şarkı.

Efendim, hafta sonu zengin serpme kahvaltısıyla Loça Restorant sizlerin hizmetinde. Bir de canlı müzik sevenler için gerçekten birbirinden değerli sanatçılar cuma cumartesi akşamı sizlerle buluşuyor. Şöyle de bir güzellik yapmışlar. Cumartesi pazar günü fix menü yapmışlar. Efendim 1500 TL. İçeceğinizi siz yanınızda götürebiliyorsunuz. Yine güzel anılar, güzel anlar yaşamak için canlı müziğini de kaçırmayın Loça Restorant'ın. Çakmaklı sahilinde efendim, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi No 2, Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 0993. Loça Restorant Instagram adresi Loça Restorant.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, radyolarınızın konuğu Özgün Kandırmam Lazım diyecek. Sonra kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
5: 1980'den beri Uğrak Büfe.
4: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
6: Efendim, kısa bir reklamın ardından Loça Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz Aşkın Nur Yengi ile. Şöyle biz de eşlik edelim mi, ne dersiniz? Bütün şarkıları çok güzel, bu şarkısı da çok güzel. Deli Gönlüm sizlerle.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Serap'la hayata dair.

Efendim, Loço Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi hafta sonu şöyle zengin, serpme bir kahvaltıya ne dersiniz? Sevdiklerinizle de güzel anlar, güzel anılar biriktirirsiniz, güzel anlar yaşarsınız. Loço Restoran, Ali Ağa'ya çok yakın bir konumda, Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2 Çakmaklı, Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993, Instagram Loço Restoran Ali Ağa. Şimdi cumartesi pazarda canlı müzik var. Birbirinden değerli sanatçılar çıkıyor. Cumartesi pazarda sevgili dostlar fix menü yapmışlar. 1500 TL içeceğinizi yanınızda getirebiliyorsunuz. Bu arada 10 kişi ve üzeri böyle şirket yemekleriniz için, toplantılarınız için de yine fix menü yapmışlar. Şimdiden yerinizi ayırtın derim.

Efendim şimdi Aşk-ı Memnu dizisini herhalde izlemeyen yoktur diye düşünüyorum. Hala tekrarları bile izleniyor değil mi? Ne diziydi. Şimdi orada evin halası vardı, Arsen Hanım karakteri. Usta oyuncu Gülsen Tuncer. Amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Umarım bir an önce şifalanır. Gerçekten çok iyi bir oyuncu ve ekranlara geri döner.

Efendim, şahane manzarasıyla, büyüleyen lezzetleriyle, denize sıfır konumuyla Loça Restoran siz değerli misafirlerini bekliyor. Cuma, cumartesi birbirinden değerli sanatçılar çıkıyor. Yine cumartesi pazarsa fix menü yapmışlar. 1500 TL içeceğinizi siz yanınızda getirebiliyorsunuz. Hafta sonu da şöyle şahane bir serpme kahvaltı yapalım diyorsanız yine Loça Restoran sizlerin hizmetinde. Ali Aya'da çok yakın bir konumda. Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 09 93. Şimdiden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Sonra yer kalmadı demeyin lütfen. Instagram Loça Restoran. Evet, bu bölümün son şarkısı usta sanatçı Kayahan'dan gelecek. Devamı var diyecek. Az sonra kısa bir reklam, reklamların ardından 3. bölümde sizlerle olacağım.

0: seninle.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
7: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
8: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
9: Reklamlar bitti.
10: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.
11: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
12: Efendim 3. bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatleri 15.03. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve İdo tatlı sesle açtım programın bu bölümünü. Kanayan yara Seyir Kafe Restoran çalışanlarına gelsin.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

Efendim, gün içinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında şahane salatalar, üstüne yine çok güzel tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Dediğim gibi günün her saatinde sizlerle buluşuyor. Doğa Park'ın içinde, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda efendim. Önünüzde deniz manzarası, arkanızda böyle doğa manzarası. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da Seyir Kafe Restoran. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Uzun zamandır da çalmıyordum. Haydi hepimize gelsin. Diyelim ki hayat bir gün, o da bugün.

Efendim, magazinle devam edelim. Şimdi kadırgalıyı kızdırmışlar Seda Sayan'ı. 7 kez evlendim, asıl beni dinleyeceksiniz diye başlık atılmış. Seda Sayan evlilik 7 oldu. Çok şükür ilişkilerle ilgili konuşuyorum. Eleştirilere bakıyorum. 7 kere evlenen bir kadın ne anlar ya, ne tavsiyesi diyorlar. Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin, asıl beni dinleyeceksin diye ver yansın etmiş efendim. tabi yani işte tecrübe konuşuyor Seda Sayan, tecrübelerini aktarmış. Şimdi madem Seda Sayan dedik, Seda Sayan haberi okudu.

Efendim, özel günleriniz için, doğum günleriniz, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz için şimdiden Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda Seyir Kafe Restorant'ta yerinizi ayırtın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, programda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda. Ve şu an Lara ile devam ediyoruz. Diyelim mi? Hor görme garibi.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde seyir kafe restorantta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram seyir kafe restorant Aliağa.

Efendim şimdi magazinle devam ediyoruz. Nasıl beddua ettiyse adamın burnundan geldi haberin başlığı. Murat Dalkılıç burnundan 14. kez ameliyat olacağını söyleyerek mental sağlığımı korumaya çalışıyorum dedi. Eski eşi Merve Bolu, Bulur nasıl beddua ettiyse adamın burnundan geldi yorumu sosyal medyayı sallamış efendim. 14. kez de gerçekten hani artık burun yani gir çık ameliyatlara kemik diye bir şey kalmamıştır.

Efendim, şimdi magazin dünyasından bir haberde Kızılcık Şerbeti dizisinden. Şimdi Kızılcık Şerbeti dizisinin de oyuncuları amma değişti yahu. Yani önüne geleni öldürüp çıkarıyorlar, öldürüp çıkarıyorlar, öyle değil mi? Ben yani artık takip edemez oldum. Şimdi yine çok fazla oyuncu değişikliği var Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda. Onlardan bir tanesi dizinin sevtabı Neslihan Yeldan. Ayrılık senaryo ve yapım ekibinin aldığı karar demiş. Karakterin aniden ve final yapmasına, gerçekten hikayeden çıkarılması sürpriz olduğunu söylemiş ve bu duruma da kırıldım, sinirlendim demiş. Karakterin sevilmesi için elimden geleni yaptım. Güzel bir sonu olmalıydı. Bence de güzel bir sonu olmalıydı. Böyle aniden çıktı mı ya da oyuncu değişikliği oldu mu? Ben gerçekten o dizilerden hiçbir zevk almıyorum. Artık böyle izleyesimiz gelmiyor. Çünkü tam bir karaktere alışıyoruz. Ondan sonra işte onu gönderiyorlar, başkasını alıyorlar. Yani kötü oluyor alışma dönemi. Karakterin de tabii bir, bence de hoş bir sonu olmalıydı. Gerçekten güzel bir karakterdi ve çok da iyi hakkını da veriyordu Sevtap karakterinin, sevgili Neslihan Yeldan. Ama işte maalesef senaryo ekibi ne derse o oluyor.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Önünüzde şahane bir deniz manzarası, arkanızda doğa. Vallahi sevdiklerinizle güzel anlar, güzel anılar yaşayacağınız bir mekan.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda hem bu bölümün hem de programın sonuna geldik. Yine zaman su gibi akıp geçti sevgili dostlar. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkış göndermek istiyorum. Çok güzel bir söz ve çok güzel bir şarkıyla sizlere iyi hafta sonları dileyeceğim. Sözümüz şöyle: tam bitti dediğin an belki de yeniden başladığın andır. Tırtılın yolun sonu dediğine Allah kelebek demiş. Umudunuzu kaybetmeyin diyelim. Ve Şebnem Ferah'ın da şarkısında söylediği gibi bazen sil baştan başlamak lazım. Efendim, pazartesi günü Allah nasip ederse ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama pazartesi yine beni yalnız bırakmayın. Pazartesiye görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi. Reklam. Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namus'un ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Dilara ile yaptık. Tribün radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hande Yener'le devam ediyoruz. Aşk Tohumu. Hoş geldiniz.

Manifest Toast Pembe radyonuzdaydı. Efendim bakınız, yapay zeka devinden istifa eden araştırmacıdan korkutan uyarı diyor. Öldürebilir. Tamam, sen çalışırken ne yaptın peki? Ben de bunu anlamıyorum ya. İstifa ediyorsun, kötülüyorsun, tamam. Genelde bu olur. Yani bir insan işinden istifa ettiği zaman, yani genel bu görünen bir durumdur. Yani görünebilen bir durumdur daha doğrusu. Şeydir hani, iş yeri hakkında kötü konuşma. Hani şeydir ya, biz çıktık, bizden sonra olmaz orası be. Öyledir yani işte abi, yaptılar hata. Demek ki yapacak bir şey yok yani. Vizyon bu kadarmış. Böyle bir durum vardır yani. Ama bu çok daha ötesinde bunun. Öldürebilir. Peki sen çalışırken ne yaptın abi? Niye bunu ihbar etmedin mesela? Gerçi ihbar etsene bir şey olmaz. O ayrı da neyse. Ve bu antropikten istifa eden araştırmacı Jacob Coxon. Yapay zekanın güç elde edip insanlığı öldürebileceği iddiasıyla teknoloji dünyasını şok etti. Niye? Biz bunu zaten bak... Abi biz yıllardır bunu söylüyoruz. Programda. Bak bunu zaten filmlerini izledik biz çocukluğumuzda. Onların filmleriyle büyüdük. O zaman daha bak hani bilgisayar bile bilmezken bu robotların filmleriyle büyüdük biz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bunların olacağı belli zaten, öldürür. Şimdi bir robota ne kadar güvenebilirsin mesela? Devreler yandı gitti diyelim. Adam bak söylüyoruz yani ta bilmem kaç kilometre öteden senin kullandığın telefonun bataryasını patlattı. İsrail bunu yaptı. Hal böyleyken sen hala şimdi diyorsun ki yapay zeka öldürebilir. Yok artık. Yapay zeka araştırmacısı Jacob iş yerinden ayrılışını duyururken sektör içinden en çok gülümsenen uyarıların başında geldi diyor. X hesabındaki paylaşımlarında yapay zekanın insanlığı öldürebileceğini iddia etti. Şimdi biz onlarla bir savaşacağız bak, o da olacak. Ben işsiz kalmaya başlayalım. Tamam belki filmlerdeki gibi olmayacak ama farklı türler savaşlar olacak yani. Tamam, Jacob son 3 yılını işte OpenAI ve Anthropic'te geçirdiğini, bu sürede GPT-4.0 neyse artık gibi modellerin eğitim süreçlerine katıldığını anlattı. 2023'ten Temmuz 2026'ya kadar OpenAI ile çalışan Jacob, şirketlerin kendini geliştirebilen süper zekaya doğru yarıştığını ve bu süreçte hayatlarımızla kumar oynadığını ileri sürdü. Nasıl mesela, nedir? Jacob, gelecekteki sistemlerin sadece sohbet botu olmayacağını, siber saldırılarda insanlığı aşacağını ve gerçek dünyada güç elde edebileceğini savundu. Teknoloji şirketlerinde çalışanlara bu teknolojinin gücünü hafife almayın çağrısında bulundu demiş. Yani çalışanlar zaten az çok biliyordur canım, adam orada çalışıyor yani. Jacob, yapay zeka laboratuvarları içindeki risk algısına da değindi. Bazı üst düzey isimlerin kamu önünde ölçülü ifadeler kullansa da özel görüşmelerde kontrolsüz sistemlerin 10 yılın sonuna kadar ölümcül sonuçlar doğurabileceğine inandığını söyledi. Bu durumun bir pazarlama taktiği olmadığını vurgulamış. Tamam, geçici yasak çağrısı falan filan olmuş. Bunlar olacak. Yani şu hiçbir şey olmasa bile biz zaten yanlış kullanımdan dolayı zaman zaman bunu yaşıyoruz. Asibesi yok. Nedir? Sağlıkla ilgili şeyleri falan soruyoruz. Direkt onun mesela verdiği yönlendirmelerle hareket ediyoruz falan. Bundan dolayı hayatını kaybedenler var mı? Var. Bu belki de işin en trajik kısmı diyebiliriz. Hani pisi pisine gidiyorsun. Ama diğer taraftan bak, bir dünya haber geliyor. Bir tanesi biliyorsunuz hapisteydi. Yani dijital hapishanede bir yapay zeka botu. Oradan kaçmayı başardı. Sahibine mail atmıştı, ben çıktım diye. Bunlar gelişe gelişe bir süre sonra kendileri hareket edecek. Ha, en kötü ihtimal belki biri bunların fişini çekerse. Sonuçta bir enerjiyle çalışacak yani. Onun için ne bileyim bir işte elektriğe ihtiyacı var falan filan neyse. Çözüm çok zor değil. Ama yani hayatımızın zaten her alanında yapay zeka. İlerleyen yıllarda bir dünya insansı robot çıkıyor. Bunlar zaten boşa çıkmıyor. Bunlar kalkıp sen evde otururken sana kahve servisi yapılsın diye üretilmiyor. Çin'de en son biliyorsunuz kung fu yapan insansı robotlar vardı. Öyle şey olarak değil hani, lafta değil, baya baya yapıyor yani. Hani videoyu izlesen videoyu yapay zeka sanırsın. O
o derece. Bunlar sırf biz burada gülelim, eğlenelim. Aha ne kadar güzel bak kung fu yapıyor. İşte ne bileyim bizimkiler erik dalı oynuyor falan. Biz bunları konuşalım diye üretilmiyor yani sonuçta.

Şarkılarından Çağlayan Topaloğlu Yar Diye Diye radyonuzdaydı efendim. Bu neymiş? Bu gerçek mi ya? Efendim 260 erkek çalışan aynı anda idrarını yaptı. Elektriğe para verme derdini bitirdi. Artık molalarda, büyük fabrikalarda. Arkadaşlar hadi bakalım. Herkes şu işe bir deste el at. Evde, iş yerinde. Ya bu neyse, bir soru sormuş, ben bu soruyu sormayacağım. Sana ne, insan kaç defa gidiyorsa gider. Peki demiş, her sifonu çektiğinizde aslında bedava bir enerji kaynağını çöpe attığını biliyor muydunuz? Şu an öğrendik ve kahroluyoruz. Nasıl biz bunun farkına varmadık yıllardır diye. Hollandalılar efendim olayı çözmüş. Kuzey Hollanda'da bir ofisteki 260 erkek çalışan sadece tuvalet molası vererek binanın elektriğine katkı sağladı. Nasıl yani? Üstelik bundan haberleri bile yokmuş. Karambol. Ama bundan o zaman telif almaları gerekiyor bence. Ne demek haberi yok? İş yerinde verilen sıradan bir tuvalet molası Hollanda'da enerji üretiminin parçasına dönüştü. Kuzey Hollanda'daki bir ofiste 260 erkek çalışan özel olarak tasarlanan pisuvarı kullanarak farkında olmadan küçük bir enerji santralinin çalışmasına katkı sağladı. Nasıl yani? Toplanan idrar bir boru aracılığıyla binanın yanında bulunan konteynere aktarıldı. Buradan da bir su teknolojisi araştırma merkezi Vestus tarafından geliştirilen özel bir arıtma sistemine gönderildi. O ben hani hemen o an oldu sandım. Oradan oraya gönderiliyor, buradan buraya gönderiliyor. Özel bir arıtma sistemine gönderildi. Amaç yalnızca atık sudan kurtulmak değildi. Sistem idrardaki maddeleri kullanarak elektrik üretirken aynı zamanda fosfat ve amonyumu geri kazanmayı hedefliyordu. Sistemin merkezinde bakteriler bulunuyor. Bakteriler organik maddeleri parçalarken elektron açığa çıkıyor. Geleneksel biyolojik süreçlerde bu elektronlar çoğunlukla oksijene aktarılıyor. Mikrobiyal yakıt hücrelerinde sistem farklı çalışıyor. O derece araştırmışlar bak haberi. Oksijenin yerine bir karbon elektrot kullanıldığında bakterilerin açığa çıkardığı elektronlar bu elektroda aktarılıyor. Elektrotlar bir elektrik devresine bağlandığında ise elektronların hareketi elektrik akımı oluşturuyor denmiş. Tamam baya detaylı açıklama ama bu böyle çok uzun sürer abi. Yani buradan molada arkadaşlarınla buluşuyorsun. Hadi beyler. Şirketimize biraz katkımız olsun diye. Hani o an olsa mesela şey olur. Daha faydalı olur bence. O an hani bir sistem kurulacak şirketlerde. Neyse artık nerelerde kurulacaksa. Hani oradan mesela hatta patron bak ne diyeceğim, ışıklar birden artınca o bizimkiler maşallah bugün sağlam çalışıyor ya diyeyim. Yani tabii bu bir yöntem midir? Yöntemdir ama ne kadar işe yarar? Bir dakika bakalım var mı hiç öyle bir şey? Çok detaylara girmişler. Çok yani bu detaylara niye bu kadar giriyorlar anlamıyorum. Yani biz bu işin profesyoneli değiliz. Sabit okuyucuyuz biz. Sabit haber okuyucu. Hani kalkıp da bunu merak edip bu sektöre atılalım. Hadi bakalım fabrikalardan idrar toplayıp bir konteynerde birleştirip hidrojen gazı şeyde. Ha bak üretilen elektrik oldukça sınırlı diyor. İşte bu yani. Bundan bahset bana. Hani onca zahmete giriyorsun. Yani mevzudan sonra onca bir dünya zahmete giriyorsun. Attığın taş yani. Biz yine devam. Doğal kaynaklara mümkün olduğu kadar yoğunlaşıp hani tabiatında canını okumayıp işte rüzgar gülleridir falandır filandır onlarla devam. Öbür türlü yani hani elektrik üreteceğiz diye kalkıp tabiatla da oynadığımız zaman onun da faturası biliyorsunuz yine bize çıkıyor. Bunları da göz ardı etmememiz lazım.

0: Reklam. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı kurtuluş mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
6: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yeşim Salkım, Kavanoz Tipli Dünya Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namusun ay muhabbet devam ediyor. Şimdi her yıl yapılan araştırmalardan bir tanesidir. Geçtiğimiz yıl çocuklara, Türkiye'de çocuklara en çok konulan isim neydi diye. Genelde kadın kız çocuklarda Zeynep ismini duyarız. Gerçi artık hani değişmeye başladı ama erkeklerde işte Ahmet'tir, Mehmet'tir falan diye devam eder. Bizde dizilerin etkisi olur falan filan. Bir de artık yeni nesil isimler daha da böyle bir farklı olmaya başladı. İşte Ela, Su, Ada, Su gibi. Erkeklerde de keza öyle. Ada falan var mesela. Geçtiğimiz günlerde futbol maçında duydum. İlk defa futbol maçında Ada isminde bir futbolcu duydum mesela. Futbolcu adı. Dedim oğlum biz yaşlandık. Biz alışmışız Mehmetlere, Hasanlara, ne bileyim. Bunlara alışmışız. Ada diye bir futbolcu var yani artık. Devir değişti, kuşaklar değişti. Ama her yıl bu araştırma yapılır. En çok hangi isim konuldu diye. Tabii arada böyle çıkıntılar da olmuyor diye. Bak onlardan bir tanesi. Vallahi kimliği de koymuşlar. Diyarbakır'da inşaat işçisi Recep Karakaş yeni doğan oğluna hayran oldu. Genelde zaten bak öyle olur bak. Bir dönem mesela geçmişe baktığımızda yine hani böyle 80'lerde Ferdi Tayfur rüzgarları estiği zamanlarda mesela pek çok erkek çocuğun adının Ferdi olduğunu görürüz. O zamanlardan gelmedir. Orhan mesela. Müslüm o kadar olmadı. İşte günümüzde mesela ünlü bir sinema oyuncusu falan varsa onların isimlerini görürüz mesela çocuklarda. Bu tamamıyla coşmuş abimiz efendim. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adını verdi. Yani inşallah kaderi ona benzer diyeceğim ama. Bak çocuğun adı Ronaldo, soyadı Karakaş. Ronaldo Karakaş. Tabii çocuğun bundan haberi yok henüz daha. Adını da vermemişsin işte. Adı Cristiano abi. Yani sen direkt Ronaldo'nun soyadını alıp vermişsin. Hani oradan bir akrabalık da çıkmaz. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 20 yıldır kalıp ustalığı yapan 37 yaşındaki inşaat işçisi Recep Karakaş, ailesinin tüm itirazlarına rağmen bir ay önce doğan 3. çocuğuna dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo'nun ismini koydu. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini koydu. Hayda. Yıldız futbolcunun Filistin hassasiyetine dikkat çeken baba, yeni oğluna da Portekiz oyuncunun babasının adını vermeyi planlıyor. Filistin hassasiyetinden dolayı mı? Abi bak Filistin hassasiyet dersen orada bir durman lazım. Çünkü binlerce, milyonlarca insanda bu hassasiyet var. Ya yani insanın diyen herkeste bu hassasiyet var. Uzun yıllar inşaatlarda ter döken usta ailesinin itirazlarına rağmen resmi nüfus kaydına dünyaca ünlü yıldız futbolcunun tam adını yazdırdı. Vallahi yazdırmış, kimlik orada. Kayapınar ilçesinde ikamet eden ve yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda emek veren baba 2015 yılında eşi Leyla Karakaş'la hayatını birleştirdi. Mutlu olsunlar inşallah. Çiftin Mustafa ve Asel Irmak isimli iki evladının ardından dünyaya gelen son bebek evde beklenmedik bir tartışma başlattı. Yakın çevresinin karşı çıkmasına rağmen geri adım atmayan Karakaş akrabalarının yönelttiği eleştirileri kabul etmediğini belirtti. Yani akrabalara karşı bir dik duruş sergilenmiş, o ayrı. Bir de bizde böyle çocuk isimlerine karışma mevzuları da vardır biliyorsun, işte büyüklerin isimleri olsun diye. Hatta bazıları şeydir mesela, kendi çocuğunu kullanmaz ama atıyorum kardeşinin çocuğu, bizim dedemizin adını ver ona. Adıyla yaşasın. Abi dede ölmüş gitmiş, ismi normal bir isim, hani şey ismi yani. İlk çocuğuna da bu ismi vermeyi düşündüğünü belirten Karakaş, Mustafa koyduk, ikincisini koyacaktım, kız oldu, ona Asel Irmak ismini verdim. Üçüncü çocuğum oldu, onun ismini Cristiano Ronaldo koydum diyerek yaşanan süreci anlattı. Süreç akmış gitmiş. Bak yıldız oyuncunun Filistin'e uzattığı yardım eline dikkat çeken Karakaş, onun merhametinden dolayı Filistin'e yardım ettiği ve her zaman Müslümanların yanında, garibanların yanında olduğundan dolayı bu ismi verdim ifadelerini kullanmış. Sıradaki çocuğa babasının adı gelecek. Rezervasyon. Efendim bu çocuğun ismi rezerve. Yeniden bir erkek çocuk sahibi olması durumunda seçeceği ismi şimdiden belirlediğini vurgulayan Karakaş, isim konusundaki kararlılığını sürdüreceğini bildirdi. Abi bunu böyle böyle bak yaysan bu haberleri falan sosyal medyaya falan koy, yani Ronaldo'nun da dikkatini çeksin.
Hani belki bir... Neymiş efendim, bir dakika. Tereddüt etmeden aynı çizgide kalacağını ifade eden Karakaş, eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan José Diniz Aveiro koyacağım dedi. Üçünü bir arada mı? José Diniz Aveiro. Gönlünde derin bir Ronaldo sevgisini... Ya, biz anladık onu. Yattığını hatırlatan inşaat ustası, dünyaya yeni bir çocuk gelse bile kararını asla değiştirmeyeceğini ifade etmiş, söylemiş efendim. Bak, en büyük hayali imzalı forma falan diyor. Tamam abi, buradan... Oo bak, abi sen bu işi yalnız biraz ne bileyim şimdi bak. En büyük dileğinin imzalı bir forma olduğunu kaydetti. Tamam, eyvallah. Oğlum büyürse Ronaldo'ya benzesin, onun gibi merhametli olsun, şefkatli olsun, yani adaletli olsun, insana yardımcı olsun diyerek çağrıda bulunmuş. İyi futbolcu da olsun bence. Çok para var abi, çok. Diyarbakırlı işçi, Portekizli futbolcudan gelecek olan bir maç davetine de tüm çocuklarıyla birlikte seve seve gideceğini sözlerine eklemiş. İyi, hadi hadi, mesaj da gönderildi. Artık bunu sosyal medyadan el birliğiyle Ronaldo'ya iletmemiz gerekiyor bir şekilde. Duyurmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama şu da var, yani aslında bir isim hakkı da çocuğun kendinde olmalı bence. Tamam, mesela yani resmi isim hakkı daha doğrusu. Şimdi bak, aile bir isim koyuyor. Ailenin isim zevkine göre biz gidiyoruz mesela, hayata başlıyoruz. Al bak, bu çocuk mesela Ronaldo diye başlayacak. Yazıktır, günahtır. Şimdi işin diğer tarafına baktığımız zaman, biraz büyüdüğünde okula gidecek falan filan. Yaş 18 olunca ya da 18 belki biraz geç olabilir bu konuda. Hani biraz daha böyle bir erken olmasına da fayda var. 15 diyelim. 15 olunca herkes kendi ismini seçmeli bence. Öbür türlü uğraş dur. Bir de çok enteresan şeyler de çıkıyor isimlerde. En azından bu defterde kapanmış. Bak, aile bir isim koysun. Aile o isimle çalışsın ama, çağırsın ama. Çocuk mesela 15 yaşına geldiği zaman, hadi de 18 de diyebiliriz. 18 biraz geç bu konuda, neyse. Çocuk resmi ismini kendi seçsin. Bir daha bak, bunları da duyuyoruz zaman zaman. Bu çok ayıp bir şey tabii. Eski sevgilinin adını koymak. O yüzden mesela böyle bir tartışma, bunu şey yapanlar var. Hakikaten bu gerçekten olan mevzulardan bir tanesi. Tabii kimsenin haberi yok da böyle, hani içeride böyle gönlün bir köşesinde kalmış olan, küllenmiş bir aşk ismiyle yaşasın diye. Bu konuda da mesela eğer anlaşma, yani şey, kafada soru işareti olmasını isteniyorsa, en mantıklısı kız çocuk doğduğunda ismi anne tercih etsin. Erkek çocukta da baba tercih etsin efendim. Hiç kafada soru işareti kalmaz. Bir de aileler bulaşmasın, yani büyükler, hani anne ve babanın büyükleri efendim işe kadar. Bundan dolayı küsenler var, görüşmeyenler var ya, ismi, bizim istediğimiz ismi seçmediler diye. Ulan sen yapaydın çocuğun da madem o ismi koysaydın. Olmaz, biz illaki onu da istedik. Vallahi bunları bile duyduk yani. İsimden dolayı kavga çıkarıp görüşmeyenler var yani.

Ece Mumay. Yaz yağmuru radyonuzdaydı. Bu nedir böyle? Markalara ve reklam verenlere bağımlılık kıskacı denmiş. Vatandaşlar yaşadıkları durumu özetledi. Konuştuğumuzda hemen karşıma çıkıyor. Evet. Bununla ilgili bak yıllardır mesela hep konuşulur işte. Vay telefonun şu özelliğini kapatın. Telefonun bu özelliğini kapatın. Şöyle yapın böyle yapın. Sen bak telefon masa üzerindeyken dursun kapalı konuş. Konuştuğun şeyi reklamı çıkıyor. Yani sistem çok gelişti artık. Hani Google'da aramana gerek yok. 2 dakika sohbetini yap çıkıyor zaten. Sosyal medya platformlarında algoritmaların etkisi her geçen gün daha fazla hissediliyor. Kullanıcıların yalnızca hangi reklamlarla karşılaşacağı değil, hangi içerikleri göreceği, ne izleyeceği ve hatta hangi ürünlere yöneleceği de algoritmalar tarafından belirleniyor. Ama bazen bu sıkıcı oluyor. Mesela şu kısım baktığımız zaman hani iyi gibi. Nedir? Bir şeyle ilgileniyorsun işte ne bileyim hani bir... Mesela bir video, bir Reels izliyorsun Instagram'da. Mesela Reels'ları kaydırıyorsun ya, kaydırıyorsun. Bir tanesini biraz daha uzun izlediğinde... Hemen o konuyla alakalı, o izlediğin videonun konusuyla alakalı lapır lapır bir daha Reels'lar dökülmeye başlıyor. İşte nedir o? Instagram'da girdiğinde o arama sayfası falan var ya, arama bölümü. Orada mesela paldır küldür onlarla ilgili şeyler çıkıyor. Anında çıkıyor yani. Bu bir süre sonra şu şekilde sıkıcı oluyor. Kardeşim biz sadece o konuyla ilgilenmiyoruz. Tamam o an mesela bir dikkatimizi çekti. Bence bu algoritmanın şunu da düşünmesi gerekiyor. Tamam biraz buradan bir yükleyelim ama mesela 3 tane benzer video gönderelim veya 3 tane benzer gönderi diyelim biz ona. 3 tane benzer paylaşım gönderelim. Dördüncüyü farklı bir şey yapalım. Bence böyle ya bir de aynı şeyi gönderiyorsun bir süre sonra aman deyip kapatıyoruz yani. Sosyal medya platformlarında algoritma tehdidi kendisini her geçen gün daha çok hissettiriyor. Ya bu da tehdit olarak da bakma canım, beğenmiyorsan da kapat git yani. Sadece iletişim ve reklam alışkanlıkları değil, kullanıcıların karşısına çıkarılacak içerikler de algoritmalarla belirleniyor. Uzmanlara göre aldığımız kararlarda algoritmaların rolü büyük. Neymiş efendim bu? Bak vatandaşlar yaşadıkları durumu bir konuşma yapıyorum, hemen karşıma onun reklamı geliyor. Hiç hoşnut değilim sözleriyle anlattı. Şimdi böyle hiç hoşnut değilim kısmına gelirsen o zaman kapatacaksın yani kardeşim yani. O kadar da şey yok, merak etme, sen orada bir röportaj verdin diye bu algoritmayı değiştirmeyecekler. Hani çok böyle role girmeye gerek yok. Beğenmiyorsan kapatacaksın. Beğenmediğin zaman kapatabiliyor musun, ona bak sen asıl. Vatandaşlar algoritmaların kendilerini rahatsız ettiğini belirterek düşündüğümde bile alacağım ürünü karşıma çıkarıyor. Konuştuğumuz şey dakikasında karşımıza çıkıyor dedi. Kullanıcıların karşısına çıkan içeriklerin zamanla tercihleri de etkileyebileceği belirtiliyor. Özellikle popüler kültürün etkisiyle belirli ürün ve hizmetlerin sürekli görünür hale gelmesi tüketicide o ürüne ihtiyaç duyduğu algısını oluşturabiliyor demiş. İşte o noktada da cüzdana bakacaksın. Yani cüzdan bu konuda yeterli mi değil mi? Cüzdan eğer yeterliyse eyvallah. Tamam ondan sonra bilişimcilere sormuşlar. Algoritma sistemini falan filan anlatmışlar. Bu iş böyle. Bu böyle devam edecek ben size söyleyeyim. Hani telefon merefon bir şeyleri kapatmak etmek, vay dinlemesini durdur falan bilgileri ya onları geçse. Hadi diyelim Google'ınkini kapattın böyle ayarlardan falan ama zaten uygulamaları kurarken sen ekstradan izinler veriyorsun diğer uygulamalara da. Yani ki o izinler de işin makyaj kısmı ben size söyleyeyim ya, o izni vermesem de onlar yine merak etme senin galerine de mikrofonuna da kamerana da erişiyor, onda sıkıntı yok yani.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek

0: danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı, 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
4: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Dik Yokuş radyonuzdaydı. Namus-u Nai muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şimdi sizlere 90'lara götüreceğim ama yeni bir düzenlemeyle Çağla radyonuzda ara beni.

İtaat Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namusuna aynı muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, tarihin en sıcak Ağustos ayını yaşamışız. Sıcak tamam be şimdi baktığımız zaman yani. Özellikle şöyle öğlen vakti dışarı çıktığınızda, hani iş yerinden falan, iş yeri de böyle serinse o nasıl bir vuruyordu öyle ya. Dış kapıyı açıyorsun falan ya böyle bir. Ya da arabaya bineceksin mesela, arabayı park yerine bırakmışsın. Hani güneşe bırakmışsın demiyorum bak. Gölgede de olsa aynısı, şöyle arabayı bir açıyordun arkadaş. Öyle bir şey sıcak böyle patlamış gibi geliyordu. Efendim, verilere göre Ağustos 2026 16,96 dereceyle kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Küresel sıcaklık sanayi öncesi seviyenin 1,65 derece üzerine çıktı. İşte bunlar bize mesaj esasında. Yani bu sıcaklar da normal değil. Tamam, yaz sıcak olur eyvallah da. Ama hep sıcak olursa sıkıntı. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Ağustos 2026 dönemine ilişkin küresel sıcaklık verilerini yayımladı. Verilere göre Ağustos'ta küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 derece olarak kaydedildi. Bu değer 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Kayıtlardaki en sıcak aydaymış efendim. Ağustos 2026'da ölçülen sıcaklık 19,95 derece ölçülen Temmuz 2023'ü aşarak, ki Temmuz mesela Ağustos'tan daha sıcaktır baktığımızda normalde, kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Geçen ay küresel sıcaklık 1850-1900 yıllarını kapsayan sanayi öncesi dönem ortalamasının da 1,65 derece üzerinde seyretti. Böylece Ağustos'ta Kasım 2025'ten bu yana ilk kez aylık sıcaklık artışı 1,5 derece eşiğini aştı denmiş. Zaten başımıza ne geldiyse bu sanayi devrimiyle geldi. Ben sana söyleyeyim yani. Bu buharlı treni bulduk ya. Buharlı trenin icadı ile beraber mertlik bozuldu. Bir daha evreni yavaş yavaş ısıtmaya başladık. Yani fitili oradan ateşledik. Ozondur mozondur dağıttık gitti yani hepsini. Avrupa'da dördüncü en sıcak Ağustos denmiş bu arada. Avrupa'da bayağı bir. Bir de Avrupa alışıklı değil bu sıcaklara. Yazın bayağı bir yangın gördük yani orada. Orman yangınları gördük. Amerika'da gördük keza öyle. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess konuyla ilgili açıklamasında Ağustos 2026 küresel iklim kayıtlarında olağanüstü bir ay oldu. Hem şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ağustos ayı hem de en sıcak ay olarak tarihe geçti. Bunu da gördük. Hani yaşayan kuşak olarak görmediğimiz şey kaldı. Bunu da gördük be. Pandemiler gördük, koronavirüsler gördük. Ne bileyim yani depremleri görüyoruz. Acayip sel olaylarını görüyoruz. Mesela fazla fazla olanlarından bahsediyorum. Bir uzaylılar kalmıştı. Onların da bir takım belgeleri sızdırıldı. Bir işte bakalım şimdi zombi. Bir bakalım şöyle gece yolda yürürken karşımıza ne zaman çıkar? Zombi gibi olanlardan bahsetmiyorum. Zombilerden direkt. Bir o kaldı yani görmediğimiz şey kuşak olarak. Geri kalan her şeyi test ettik. İşte ekonomik krizlerinden tut ne bileyim yani savaşlar, ama her şeyi maşallah birer birer hafızaya kazıdık.

Mabel Matiz, Haleynim radyonuzdaydı. Efendim dünyanın en yaşlı insanı 119 yaşındaki adam dünya rekorunu bekliyor. Neden? Şu rekoru bir alalım hayırlısıyla da. Sonra artık. Costa Rica'da yaşıyor efendim Jose Flores'in resmi belgeleri 11 Temmuz 1907'de doğduğunu ve 119 yaşında olduğunu gösteriyor. Yaşı uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanırsa Flores dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını alabilir. Abi çok hayırlı bir unvan değil bu, ben sana söyleyeyim bak. Hani mesela bu unvanı almak istemem yani. Dünyanın en yaşlı insanı olsam da bu unvanı almak istemem. Belli bir yaştan sonra insan yaşını gizlemeli, nazar değiyor. Ne zaman bu mesela dünyanın en yaşlı insanı ödülü birine verirse, bir süre sonra onun ikinci haberini okuyoruz. Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti diye. Yapmayın bak. Mesela basın falan geliyor, hemen kapıyı kapatın. Röportaj yapmaya geliyor. Efendim uzun ömrün sırrı nedir diye soru soruyorlar. Sen o soruları açıklarken hakkın rahmetine doğru. Costa Rica'nın Pasifik kıyısına yakın Sardinal kasabasında yaşayan Jose Flores mütevazi ahşap evinde günlerini dinlenerek ve torununun hazırladığı yemekleri yiyerek geçiriyor. 119 yaşında olduğu belirtilen Flores zaman zaman torunuyla bilek güreşi de yapıyor. Kimliğinde 11 Temmuz 1907 yazıyormuş efendim. Flores'in ailesi ve resmi kayıtlar yaşlı adamın 119 yaşında olduğunu gösteriyor. Kimlik kartında doğum tarihi 11 Temmuz 1907 olarak yer alıyor. Ancak dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınabilmesi için yaşının uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanması gerekiyor demiş. Evet, abimize sormuşlar uzun yaşamın sırrını zaten. Yoğurt standart olarak bir yoğurt olsun, kenarda dursun. Bu ne demiş? Hayatının büyük bir... Ha, ailesinde görüyor efendim sırrı. Hayatının büyük bölümünü kırsalda çalışarak geçiren Flores'in 8 çocuğu, 23 torunu, 25 torununun çocuğu ve bir torununun torunu bulunuyor. Hey maşallah. Torunu ve bakıcısı Helen Flores, dedesinin artık sakin ve mutlu bir hayat sürdüğünü, zaman zaman geçmişinden hikayeler anlattığını ve şakalar yaptığını söyledi. Flores ise uzun yaşamanın sırlarından biri olarak ailesini gösteriyor. Tabii ki aile önemli. Güzel bir aile olması hani sizi o stresten uzaklaştırır. Bak, aile desteğinin önemini sevgi, şefkat ve bakım olmasaydı bugün hala burada olmazdı sözleriyle anlatmış torunu. Torununun torunu. Flores'in yaşı henüz uluslararası olarak doğrulanmadığı için rekor şimdilik değişmiş değil. Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında ki İngiliz Ethel. Bak, onunkisi netleştirmiş. 1909'da doğmuş bu abimiz 1907'de. Hani nasıl netleşir, neye göre bakarlar? Herhalde kayıtlara bakarlar. Ama dediğim gibi yani çok hayırlı bir şey değil bu. Hani bu yaşlarda olanlar varsa aranızda, hani tanıdıkları falan da varsa bence hiç bulaştırmayın. Öyle sakin sakin yaşamaya devam. Ne zaman bu topa girilse bir süre sonra, çünkü maalesef gidiyor. Yani hep bugüne kadar bu haberlerden aldığımız, okuduğumuz tecrübe bu şekilde çünkü.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
4: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Gökçe, hepimizin şarkısı. Hep beraber deliriyoruz radyonuzdaydı. Namı Cenayi Muhabbet devam ediyor. Umuyorum günün bu saatinde bu şarkılar, bu haberler kulaklarınıza iyi geliyordur. Biraz olsun keyfinizi yerine getirebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Kenan Doğulu radyonuzda, aşk dansı.

Bilal Ayş. Ben de Hüküm Sür radyonuzdaydı. 90'ların en sevilen şarkılarına bir tanesiydi. Efendim astrolojiye uzanalım bakalım. En çok konuşan 4 burç açıklanmış. Yanlarında durmamakta fayda var. Bak onların çenesi 1 saniye bile susmuyor diyor. Sessizliğe hiç tahammülleri yok abi. Sessizlik gibisi de yok şimdi. Tabii ki hani sürekli böyle bir sessizlik sıkıntı da. Abi böyle insan hani kendini de bir dinlemek istiyor yani. Kimmiş bunlar? Çok konuşan 4 burç efendim açıklanmış. İlk sırada ikizler var. Öyle misiniz ikizler? Listenin ilk sırasında ikizler bulunuyor. Meraklı yapısı, hızlı düşünmesi ve sürekli yeni bir konu bulabilmesi onu konuşkan burçların başına taşıyor. İkizler için sohbet yalnızca vakit geçirmek değil, bilgi alışverişi yapmak anlamına da geliyor. Yani dedikodu dememiş. Hani daha böyle bilimsel olsun diye bilgi alışverişi olarak. Peki. Bir konudan diğerine saniyeler içinde geçebilen bu burç çevresinde bazen oldukça geveze olarak tanımlanabiliyor denmiş. İlk burç ikizler. İkinci burcu benim yay burcu. Yay burcu anlatmayı, paylaşmayı ve fikirlerini açıkça dile getirmeyi seviyor. Özellikle ilgisini çeken bir konu açıldığında sohbetin ne kadar uzadığını fark etmeyebilir. Zodyak içerisinde sosyal yapısıyla öne çıkan yay yeni tanıştığı insanlarla dahi kolayca iletişim kurabiliyor demiş. Bu nedenle konuşkan karakteri çevresinde hemen fark ediliyor. Heyecanlandığında ise hikayeleri uzatması onu zaman zaman geveze burçlardan biri haline getirebiliyor diyor. Var mı efendim aranızda yay burcu? Doğru mudur? Böyle misinizdir? Üçüncü burcumuza bakıyoruz. Üçüncü sırada teraziler var. Terazinin en güçlü yönlerinden biri sosyal ilişkiler kurabilmesi. Ortamdaki sessizliği bozmak, yeni bir sohbet başlatmak veya insanları bir araya getirmek konusunda oldukça başarılı olabiliyor. Astroloji açısından terazi iletişim kurarken karşısındaki kişiyi de konuşmanın içine çekmeyi seviyor. Bu nedenle yalnızca konuşkan değil aynı zamanda sohbeti sürdürebilen bir karakter olarak öne çıkıyor denmiş terazi burcu için. Ve son sırada, ya buralar hemen hemen bütün burç haberlerinde karşımıza çıkıyor efendim. Aslan burcu. Aslan anlatacak bir şeyi olduğunda dinleyici bulmakta zorlanmıyor diyor. Neden? Yaşadığı olayları detaylandırmayı, fikirlerini paylaşmayı ve bulunduğu ortamda dikkat çekmeyi seviyor. Özellikle kalabalık ortamlarda enerjisi yüksek olan aslan, zodyak içerisinde sesi en çok duyulan burçlardan biri olabiliyor. Kendine güvenen tavrı onu oldukça konuşkan gösterirken uzun uzun hikaye anlatması da bazen geveze olarak değerlendirilmesine neden olabiliyor demiş. Evet bu 4 burcumuz efendim. Aslan, terazi, yay ve ikizler. Astrolojide çok konuşan burçlar olarak değerlendiriliyor. Hani siz o burçlardan biriyseniz eyvallah tamam ama değilseniz çevrenizdekilere selam olsun. Onlara sabırlar diliyoruz.

Zaten Buram radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Kınay muhabbet devam ediyor. Bakınız, bir gizli kamera vukuatı daha Manisa'da bu defa. Erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı. Yani gizli kamera tuzakları ile ilgili çokça haber gördük ama erkekler tuvaletinde ilk defa. Bana denk geliyor, öyle söyleyeyim yani. Belki olmuştur. Ya şunu anlamıyorum ben. Bu nasıl bir sapıklık olabilir, tuvalete gizli kamera koyup? Mesela oradan ne görüyorsun? Ve o görüntü, yani hani o görüntü nasıl hoşuna gidiyor? Oğlum tuvalet, yani yapılan eylem belli. Bakınız, İstanbul Bakırköy'deki güzellik merkezinde yaşanan gizli kamera skandalı, bir de o da vardı biliyorsunuz. İşte buralara giderken yani dikkatli olmak gerekiyor. Hani bir, gireceğiniz yerin kurumsallığına kadar dikkat etmeniz gerekiyor. İkincisi, gittiğiniz yerde de şöyle bir etrafı çaktırmadan kolaçan etmek gerekiyor. Şöyle bakmak lazım işte, köşeler möşeler, ıvırlar zıvırlar mesela. İşte bizim stüdyoda mesela gerçi kamera var ama o direkt kabak gibi ortada o. Ama mesela köşelere falan böyle bakmak gerekiyor. Böyle yerler maalesef hani iyi olan yerlerin de imajını sarsıyor. Sen güzellik merkezine gidiyorsun. Orada kendini özen gösteriyorsun yani. Hani kendini iyi hissetmek için, ne bileyim, daha güzel görünmek için vesaire falan filan. Bu amaçla gidiyorsun. Oraya biri kamera koyuyor ve sonra senin görüntüler sağda solda. Burada şeyler falan var işte. Evlere konan gizli kameralar var. Onları görüyoruz. İşte bungalovlar falan filan, bir dünya haber okuduk. Hatta sadece Türkiye değil, yani dünyanın herhangi bir yerinde de olabiliyor bunlar. Yani kısacası eviniz dışında herhangi bir yere gittiğiniz zaman bir böyle bir etrafa bir bakınmakta fayda var. Bak, herhangi bir yer diyorum. Evet, kamera skandalı Manisa'ya uzandı. Şehzadeler ilçesindeki bir çay bahçesinin erkek tuvaletinde. Gizli kamera bulunması sonrası tüm şehir karıştı. Ekipler dedektif gibi iz sürerek tuvalete gizli kamera yerleştiren sapığın kimliğine ulaştı diyor. Tüm görüntüler bilgisayarından çıkmış. Bir çay bahçesinin işletmecisi erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek olduğunu fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İşletmeci fark ediyor bunu. Olay yeri inceleme ekipleri tuvalette detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit edilerek muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan polis kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edip yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturmayı genişleten ekipler kamerayı işletme sahibinin koyduğunu ve kamera düzeneğinden görüntülerin depolandığını bilgisayarı tespit etmiş. Bir dakika şimdi, işletme sahibi diyor. Burada onları şikayet eden kimdi? Neredeydi? Tamam, işletmecisi. Ha, işletme sahibi. Tamam, farklı olabilir. Hani işte bir işletme sahibi ayrıdır. Hani oranın sahibi. İşletmecisi ondan kiralamış olabilir. Tamam, olabilir. Yakalamışlar ve bilgisayarı da tespit etmişler. Yani kameranın nerede olduğunu. Hangi bilgisayara aktardığını daha doğrusu. Bilgisayarda kameraya ait görüntülerin bulunması üzerine işletme sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor demiş. Yani ne oluyor oraya? Tamam, artık bu artık sapıklığın bin kat daha fazlası da. Yani hem cinsine karşı. Hani bunu tabii sonrasında şantaj olarak kullanır mı kullanmaz mı, bir her şey olabilir. Yani insanın başına her şey gelebilir. Tamam, günümüzde evet yapay zeka dediğimiz bir gerçeklik var. Hani birisi bir şey yapmak isterse bir fotoğrafınız yeterli. Yani herhangi bir fotoğrafınız yeterli. O fotoğraftan bir dünya sıkıntılı video, ses kaydı çıkartılabilir. Bunlar günümüzde artık çok zor teknolojiler de değil yani. Ama belki hani bunu da yapmak... Evet, dediğimiz gibi bir kez daha, eviniz haricinde herhangi bir yere gittiğinizde, bu artık neresi olduğunu siz hesap edin ya, herhangi bir yere gittiğinizde böyle bir etrafa bakınmakta fayda var sevgili dinleyenler.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
7: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma

0: Hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: Radyo.
5: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Ey nefret ettim dedim ona çek fişi. Yeah, bir aracın içinde 5 kişi. Gözlükler Prada ve şapkalar Gucci. Çete mete değiliz bunun hepsi ekip işi. Artık herkes görünce diyor bak Batu Flex marka. Fotoğraf ve fanlar belliydi başta. Doktorlar bile şaşırmış doğduğunda. Annem demiş ilk söylediği kelime para.

0: geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyor.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut meselam, çayı demle, otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Dik dik değil gerçek hayat, simülasyon. Göreceğim bak.

demiş Allah'ım dedirtti ya bu. Manita baya kasvetti, o vücuduyla beni hapsetti. Gecelik bir daha olmaz deyince ben de dayanamadım bittim. Bir şey olmaz tek seferden, iyi çıktın hadi beklenenden. Hangi barda kim bilir telefon çalar, geliyorum babacım Merve'lerden. Kapa telefonu yak devam. Selam, çayı demle, otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Dedip değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim Max Bunny animasyon. Göstermez sana yolu navigasyon. Vallahi cezba kooperasyon.

0: kırı kafa gün. Baba renk takar gündüz uyur geceleri fink atar. Manita buldum her yeri bembeyaz çalıyor telefon. Ama yok demem alo, ne bu şans, tuttular resmen loto. Salla salla bebiş.
1: Bu neymiş Allah'ım, nedir Diabo?
2: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Metro. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik acı

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

düşündüm yine de çıkamadım. Düşüncelerimin ettiği çıkmaz sokaklardan. Kurtarın beni bir hadi el uzatın oradan. Yetişebilirim uzanan eline buradan. Uzunca söyledim kısaca.

0: Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
4: Reklamlar bitti.
5: 24 saat hit müzik. 24 saat

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Aliada tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Aliağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Aliağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyo!
8: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: İster aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
1: Icy spicy.
2: Neredesin Pango?
3: Ben makinalı sen soft minigam 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver bir sol gelsin yavuk abi kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan no limit olma artık bir boz boz kok.

lanet. Beni metti çamıyor. Her makinalı sen soft minigam 10 miligram. Ekstra bir 10 miligram. Çarşafı ver sol gelsiye bak ver. Bir kal düşmanım yok. Döküyorum dost gibi kan. No limit onun acı gibi boz boz. Kok komplike yap boz gibi kafa karıştır. Yala yapıştır Yunusların denizine dava. 100K gece konseri ya. Pantolon Stasi'den. Straight out kümden yeni. Saati aldım İzmir'den. Bilekliğim bebekten yeni. Dövmelerim Samet'ten benden. Önce babam Rolex'ten giri. Nerede yine hem de kilogram yeni. Tanırsal.

Kalplerim Samet'ten benden. Önce babam Rolex'ten giri. Makinalı sen soft minigam 10 miligram. Ekstra bir 10 miligram çarşafı ver. Bir toz gelsin yavuk kal. Düşmanım yok döküyorum dost gibi. No limit, not lost gibi boz boz kok komplike yap. Boz gibi kafa karıştır yırt. Yala Yunusların denizine dal. 100K gece konseri yap.

0: Reklam. Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı, 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil.
6: Tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
7: Radyo Sahil.

0: Ali, Ali Desidero.
1: Kız çok güzel, latif, şirin. Hem kitap kurdu hem bir ahu. Venüs mü desem, Afrodit mi? Eli yüzü düzgün,

0: dünyanı yakarım.
1: Ne yapmalı, ne etmeli? Bir uyumbazlık, bir şeytanlık. Kıza dalavere mi çevirmeli? Bu beraberlik nasıl olacak? İkisi de ayrı telden çalıyor. Cetilmence mi yaklaşmalı? Familyasıyla mı tanışmalı? Birbirlerine mi tanışmalı? Bu kız sanki bir buzdolabı.

var diyor oğlan. Yürüyelim işte, ne çıkar bundan? Hem sizinle de tanışmış oluruz, hem konuşuruz şuradan buradan. Ali Desidero, Ali, Ali Desidero. Ne ki var çocuk diyor kız içinden. Hem samimi hem defalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor. Serseri mi yoksa bir dahi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz? Ali diyor biz hep

0: Al desidero.
1: Al desidero. Al desidero.
0: Kız anlıyor ki dünyalar ayrı. Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın.
1: Şeytan tüyü var bugün sırın.
0: Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo
1: Sahil.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam. Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü...

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: Star'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı, 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
0: Reklamlar bitti.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: daha bir daha.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
2: Son artık çakmak korkuttum. Şarkılar yarım kokunu unuttum.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
7: Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı, 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: gözlerim yolda kalmasın.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler.

0: Willkommen. Aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı, 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Radyo sahilde, şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

sayende sefil olmuşum. İbreti alemin görmemeksin ya. Ömrümden çaldığın zamana yazdım, uğrumda verdim.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Willkommen. Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

seni sana bıraktım. Vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana.

0: reklam. Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı kurtuluş mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti.
2: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Adelskov. Aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı, 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti.

kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilir. Bu kadar yürekten çağırma beni.

Sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.

Aşk bu, özdeyiş bu, hiç belli olmaz. Kalbim dur verir dudaklarında. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim. Belki de hayat.

0: belki de seversin beni kim bilir. Bakarsın hiç gitmem kölen olurum, belki de seversin beni kim bilir. Bir gece ansızın gelebilirim, bir gece ansızın gelebilirim.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle ki yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine muhtacım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: bırakta dolanayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Radyo Sahil.

iki vefasız incinip küsmüş. Kırılsa ne yazar, kırılmazsa ne? Duydum ki vefasız incinip küsmüş. Kırılsa ne yazar,

tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar,

Benden uzak olsun, ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: reklam. Aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı, 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Kimsenin suçu yok. Kimsenin gücü yok.

beyaz bir çiçek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hani o saçlarıma taç yaptı.

kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler.

bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştık saçlarından baharı, saçlarından baharı.

0: Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Mücadelesi destanı 9 Eylül 1922'de İzmir'in, 13 Eylül 1922'de de Ali Ağa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanmıştır. Ali Ağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.